motalen ariyar shi ai mai larshanera do faliyar arakniya tladin kurade mashanera do falin yer tulurin so kurade ma hatta yer uskun kunten samma so cha tladin na kara kurade ma shi gas doni buri da ta mashuru lpg sai mar tanaso ande krau doni nangam krau falle do wotuma shanera yer larin pilaro sha tladin na kashuru